Moş Magaridaştara Konoçkara koso Ştominnano Kokoro no uçini Hison deyromono desu.

hoş, magara naktemo, keşte ki otosanaydı. Dare ga yattemo, içtemo, okoru toyumuna deva naykara des. Tada, çansuni, megumare nakata dake no koto. Arui wa, mudo ga, shikurishi nakatta no desho. Watashi ni datte, yoku, sonna koto ga, aru no desu.